0: bonne musique non-stop toute la nuit sur Skyrock avec Soprano qui est de retour. Soprano qu'on vient d'écouter à l'instant avec DJ 1h36. Salut à vous qui êtes connectés. Il y a Chetana qui dit courage à mon pote sur la route, bientôt le week-end. Oui, bientôt le week-end, on est déjà vendredi 17 juillet en direct sur Skyrock. On continue avec tous les numéros 1. C'est Bello et Dallas qu'on écoute maintenant. C'est deux rappeurs qui viennent de Bretagne. On les écoute avec Séminaire. Il y a aussi le son de Taiki juste derrière. C'est Réanimé sur Skyrock.
1: Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça